Men aşigem hasarı, sınık könlüm hasarı. Aşık dertten ev dikmiş, gemlen çekmiş hasarı.

0: idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Dijital Bol Kart'la Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5 faiz cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Dijital Bol Kart'la edip derhal 5 faiz cashback kazan. Dijital Bol Kart'ı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbiginden tam online elde et.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkez Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng.

0: Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. İBank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibris'te yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker.

0: Хедмет, Оша Капитал инвестиция şirketiyle birlikte teklif olunur.
1: Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 mehsulda. Matanata Fasker'in istifade sahaları. Kerama granit, fasad pliteler, dekoratif taşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
2: Bank of Baku'da nakdul kreditine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakdul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145. Zedek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
3: Bank of Baku.
0: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Premium Residence Cypress Lies'inde. Cemi 15% ilkin.

0: Kredilerinin payçısı ol. Üstelik 12 binden çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Bir Bank Invest tetbikinde. Bir Bank Invest, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Bank of Baku'da nakdi kredisine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kredisini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakdi kredisini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium.

çatan günü, itmiş vakti gezirem ben. Saçıma ah sığal çekip, gitmiş vakti gezirem ben. Göydelenin yerindeki mehlemi gezirem ben. Hatıramı gezirem ben.

dostlarımın gençliğini. O ilgar gezdiren ben, can bir gafli komşuları, ehtibarı gezdiren ben. Geçen güne çatan günü, bitmiş vakti gezdiren ben.

0: Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankası'nın 14 Mayıs 2025'inci tarihli Bir Bank'la kreditini tek merkezden daha rahat idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankası'nın 14 Mayıs 2025'inci tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 nömresine zeng edin.